0: Aynen, ilk yaşındayız. Hiç olmamış ya, şu anda dışı ben var.
1: Spruce Creek Command Central, did the alarm company give you a zone for activation?
2: East Wing.